0: Ella es la Sugar Mommy.
1: Bueno, nada más, qué bonita
2: arrolladora.
3: Arrolladora.
2: No me sale, sigo gangoso, familia.
3: Y Rino, vámonos con esto, disponible para mí, para Miguelito.
2: Qué rola,
3: para
2: ¿eh?
3: Miguel de la Madrid.
2: Ay, ya, cálmate, hombre. Ándale, ya,
4: ándale, ya, ándale, ya, mija, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya